0: da sore na fe yen sori nyame na ye nya nyame kese ne yen shampa bona se na dwi gidi gidi pa
1: Sorry. Not to point out, go